Günaydın. Sizi bir gençlik dizisinden selamlıyor gibi açtım bugünkü programı. John Mellencamp'ten de Rock in the USA. Birçok dizide de kullanıldı elbette bu şarkılar. Tam böyle dizide kullanılacak şarkı zaten. En bildiklerimizden biri ne? Stranger Things'de kullanılmıştı. Aynı dizimle devam ediyorum. Yine o gençlik dizisi. Tonu, hissiyatı, yani hiçbir sebebi yok. Öyle, böyle, öyle geldi. Bundan sonrasını zaten size bırakacağım. Çünkü bugün salı, birlikte yapacağız listeyi. İlk birkaç şarkı benden, sonrası tamamen size ait. Hoş geldiniz programa.

Bu da birçok dizide, filmde kullanılmıştı. Tabii ikisi de böyle ilk seçileceklerden biri. Böyle ne bileyim kampüse girerken falan okula gidecekler olan da vardır muhakkak. İşte bu, böyle bu şarkılar sizin için olsun hadi. The Romantics'ten de What I Like About You 96.2 Radyo Eksen'le dediğim gibi isteklere yer vereceğiz bugün. Hemen istekler sıralanmaya başladığı için ben de hiç vakit kaybetmeden başlıyorum çalmaya.

0: Biz her salı birlikte yapıyoruz listeyi Radyo Eksen dinleyicileriyle. Aramıza yeni katılanlar varsa eğer diye söylüyorum. Ve sadece salı günleri çalıyorum istekleri bu programda.
1: Radyo Eksen'de Kürşah Güray yayında.
0: Yani sabah programında. Sabah programı da hafta içi 7-10 arası yayınlanıyor. Siz karar veriyorsunuz hangi dönem olacak? Hızlı mı dinleyeceğiz, yavaş mı dinleyeceğiz, neler dinleyeceğiz, hangi tür dinleyeceğiz, hepsine siz karar veriyorsunuz. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesap, buradan mesaj gönderebilirsiniz.

bugünkü istek bölümüne PJ Harvey ile başladık. Ardından Black Wonderful Life. Farklı bir versiyonuydu. Bilmiyorum hangi versiyonu. Merak ederseniz bakarım ama. Sonra neyse Bon Jovi Living on a Prayer. Dediğim gibi hepsi istek bunların. White Snake de istendi bu sabah. Öyle devam edelim o zaman.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

sabah isteklere yer veriyorum her salı olduğu gibi. Şimdi daha önce de istenmişti. Bazı dinleyicilerimiz okula bıraktıkları çocukları, özellikle kızları manifest istiyor ama biliyor musunuz bizde yok. Yani bizim arşivde yok. Yoksa sizi neden kırayım? Ama mesela bir sizin için Måneskin çalayım bu sabahın isteklerinden de aynı şey değil biliyorum ama bence eğlenirsiniz okula giderken. Bence seversiniz. Bence zaten biliyorsunuzdur da. Bu olsun olur mu? Böyle devam edelim.

vermiştik. Bu sabahın istekleri devam edecek saat 10'a kadar. Siz seçeceksiniz. Diyeceksiniz ki bu sabah Eksen'le çalsın da birlikte dinleyelim. İşte okula gidiyorum, işe gidiyorum, yeni kalktım, kalkamıyorum, trafik berbat ki böyle çok mesaj geliyor. Ben sabahın köründe geldiğim için genelde olmuyor. Genelde o da. Neyse ama ben buradayım. Deyin ki şunu çalalım da beraber dinleyelim. İyi hissedelim. Yazın bana Instagram'dan veya mail yoluyla.

0: Summer of 69, Bryan Adams 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu sabahın isteklerinden. Şimdi baştan söyleyeyim. Bazı çalamadıklarım olacak her zamanki gibi. Bunu normalde sonda söylüyorum. Neden benimkini çalmadınız gibi bazı sistem dolu mesajlar alıyorum. Program sonunda da. Çünkü süremiz belli ve çok fazla mesaj geliyor. O yüzden.
1: Radyo Eksen'de Kürşat Güray yayında.
0: Ya da bazen bizim arşivde olmuyor. O da olabilir. Yoksa özel bir sebebi elbet yok. Ne olabilir yani? Şimdi bir dinleyicimizin isteği, okula giderken bizi her sabah dinliyormuş. Ancak cesaretimi topladım diyor. Ben merak ediyorum. Ben neler dinlediğinizi, neler sevdiğinizi de merak ediyorum. O yüzden yani hiç çekecek hiçbir şey yok. O yüzden.

0: Join Me In That Hymn 96.2 Radyo Eksen'deydi. Billy Wallon ne yapıyor diye baktım. Gerçekten Hymn'den sonra ne yaptığını hiç takip etmemişim. Biliyorsunuzdur siz muhakkak sevenleri zaten. 2017'de dalması ardından 2023'te Neon Noir adında bir solo albüm piyasaya sürmüş kendisi. Bir de bence biliyor musunuz böyle yeniden bir araya gelip çalmak istediğini çok söylemiş eski grup arkadaşlarıyla. Ya hiçbir fikrim yok, bir şey de yazmıyor ama bence gelecekler bir araya, öyle içime doğdu.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

From Mrs. Cranberries. 92 Radyo Eksen burası. Sabah programı devam ediyor. Bu salı olduğu için de birlikte yapıyoruz listeyi. Radyolarını yeni açanlar varsa. Her salı böyle. Siz seçiyorsunuz, birlikte dinliyoruz. Yazın eğer istiyorsanız, sizin de hakkınızda varsa bu sabah birlikte dinleyelim dedikleriniz. Bu arada yani mesela Queen'den bir parça çaldık, Guns N' Roses'dan çaldık. Efendim bir tane daha öyle bir şey istenmişti bakayım. Bon Jovi'de çaldık. Bir tane daha çalmıyorum çünkü zaten çok fazla istek var. Başka başka şeyler dinleyelim. Bir de sadece bir dinleyicinin bir tek isteğini çalabiliyorum. Dediğim gibi zaten çok fazla istek var. Herkese yer vermeye çalışıyorum. O da olmuyor zaten. O yüzden kusura bakmayın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz 23 Eylül'de Haribo Art'ta. Bir oyun ne zaman masumiyetini kaybeder, çocukluk tam olarak ne zaman geride kalır, birbirimizi hiç göremeyecekmişiz, beklenmedik bir olayın ardından gelen sessizlik ve sorular üzerinden hazır olmadan büyümeyi ve sorumluluk almayı sahneye taşıyor. Oyunun bittiği yerde başlayan bu hikaye yarın akşam Haribo Art'ta. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Haribo Art'ta. Daha fazla bilgi, daha fazla uyaran, daha fazla şey. Peki bütün bunlar hayatımızı gerçekten zenginleştiriyor mu? Mondo, çağımızın bilgi fazlalığı ve yabancılaşma halini görsel ve kavramsal bir dünyaya taşıyarak insan için gerçekten vazgeçilmez olanın izini sürüyor. 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Haribo Art'ta. Klasik müzik eğitiminden farklı enstrümanlara, akapella performanslarından kendi şarkılarını yazmaya uzanan müzikal yolculuğuyla yeni neslin dikkat çeken isimlerinden Tuana, 26 Eylül'de Haribo Art sahnesinde. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

Rainbow I Surrender 96.2 Radyo Eksen'deydi. Kulaklığımda mı bir şey var, seste mi bir şey var? Kulaklıkta galiba. Değil mi? Seste bir şey yok şu anda. Benim sesimde, mikrofonda. Neyse, şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. Öyle bir istek geliyor ki... Mesela Rainbow ardından Poison'lara geçecektim ama... Şimdi Iron Maiden The Trooper daha çok yakışacak gibi geldi. O yüzden öyle devam ediyorum sabah programına.

İnanılmaz bir şarkı ya. Şuraya bakın. Bu arada Iron Maiden çalmışken aklıma Feyyaz Yiğit geldi. Bu eski böyle skeçleri vardır, bilmiyorum, belki karşınıza çıkmıştır. Onun şimdi kitabını okuyorum da. Aptal, suçu sen değilsin, kaybeden biziz. Ya o kadar gülüyorum ki kendi kendime, o kadar eğleniyorum ki, bitmedi daha. Seviyorum ben onun yaptığı işleri. Genel Iron Maiden çalmışken aklıma geldi. Aklımda da kitap var. Alice in Chains'e devam edelim şimdi.

Mike Patton'ın uzun saçlı hali. 1989 senesinde gruba ilk gittiği zamanlarda kaydedilen, onunla birlikte piyasaya çıkan The Real Thing'in çıkış şarkısı. Faith No More'un da aslında biraz çıkış şarkısı diyebiliriz. Efsanelerden biri zaten. Belliymiş. Çıkarken de Epic 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu sabahın isteklerinden de. Öncesinde Alice in Chains dinledik, Man in the Box. Şimdi Kasabian'la devam ediyoruz. Hep söylüyorum, yani İstanbul'u bırakın, Türkiye farklı şehirlerinden dinleyenleri de bırakın, farklı ülkelerden dinleyenlerden var. Fransa'dan bir istek bu. Kasabian'la devam ediyoruz yayına. Sizin seçtikleriniz için diyoruz. Çalıyoruz da dinliyoruz, birleşti, çinliyoruz.

0: şimdi ben istekleri sıralamış oluyorum. Fakat arada yeni katılanlar, radyodan yeni açanlar oluyor ve bugün istek günü olduğu için isteklerini yazıyorlar. Instagram veya e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz bu arada. Onu da tekrar edeyim. Instagram'a Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar. E-mail'de gulshah.guray@radioeksel.com. Buralara da ulaştırabiliyorsunuz. Neyse şunu diyordum. Arada öyle bir istek geliyor ki bütün listenin gidişatını da değiştiriyor. O yüzden eğer siz de aramıza yeni katıldıysanız ve yazmak isterseniz birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıları bana yazabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburger.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. 8.40 oldu saat. Bugün birlikte yapıyoruz listemizi her salı olduğu gibi. Air Sexy Boy, başka Air istekleri de olmuştu bugün.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Body Paint, Arctic Monkeys, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Raindrops Keep Falling In My Head de bu sabah isteklerindenle Manic Street Preachers yorumunu da ben seçtim. Bugünkü programda birlikte dinleyelim istedim. Yine sizin isteklerinize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyorum. Kaşmir bugün çok istenmiş, neden bilmiyorum. Aranın ardından Kaşmir'le devam edeceğiz. Siz de yazabilirsiniz isteklerinize eğer isterseniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. 8. İstanbul Fringe Festivali kapsamında Kübalı koreograf Susanna Paulson 2024 Villa Nueva Eleştirmenler Ödülünü kazanan yapımı Mondo 23 ve 24 Eylül akşamı saat 20.30'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Umran Oto Ekspertiz. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Şimdi bunu ilk olarak 94 senesinde Londra'da kaydetmişlerdi MTV için. Unknowledged No Quarter projesi için bir araya geliyor Jimmy Page ve Robert Plant, Mısırlı müzisyenlerle birlikte. Hossam Ramzi liderliğinde Mısır Müzik Ensemble, Egyptian Orchestra eşliğinde kaydettikleri versiyonuydu Kashmir'in. Aslında nasıl olacak diyor Hossam Ramzi. Beraberinde getirdiği müzisyenlerin hiçbiri daha önce işte rock müzik, bu tür müziği dinlememişler. Nasıl acaba bir şey ortaya çıkacak derken bu ortaya çıkıyor. Bu sabahın isteklerinden de hem de birkaç kişi istedi. Uzun da bir parça olduğu için aslında birkaç tane parça sığdırabilirdim ama muhteşem bir performans elbette. Bu kadar da çok fazla kişi isteyince dedim neden olmasın. Hadi dinleyelim. Şimdi bir ara vereceğiz, sonra sizin seçtiklerinize devam edeceğiz.

Change the Elephant'dan Ain't No Rest for the Wicked, David Bowie, Starman ve Tom Petty yani Heartbreakers dinledik arka arkaya. 96.2 Radyo Eksen'de hepsi istekte. Öyle de devam edeceğiz sizin seçtiklerinizle.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de Taşar Güray yayında. 96.2 Radyo Eksen. Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.tr'de.

Where is My Mind Pixies 92 Radyo Eksen'deydi. Programın da sonuna geldik. Bugün birlikte yaptık her zaman olduğu gibi, her salı olduğu gibi listeyi, sizin seçtiklerinizi dinledik. Mesaj atan ve dinleyen herkese çok teşekkür eder. Çalamadıklarımdan da özür dilerim. Yani süremiz belli olduğu için hepsine yer veremiyorum. Programın sonunda da her salı bunu eklemek zorunda hissediyorum kendime. Nina Simone dinleyeceğiz. Bugün son şarkı Sinner Man. Yarın sabah saat 7'de tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Oh, Sinner Man, where you gonna run to? Sinner Man, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli

0: kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Eksen'de yayın
7: kaldığı yerden devam ediyor.
6: 96.2
8: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Esen. Ders çalışırken kendini tazele.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

İkinci albümleri Cancel Me I'm Tired 2 Ekim'de yayında olacak. Londra merkezli topluluk Fat Dog ve yeni şarkılarından Shit Love Radyo Eksan'daydı. Birmingham merkezli ikili Gans var sırada. Geçen sene yayınladıkları Good For The Soul isimli ilk albümlerinden It's Just Life.

Oğulları Skyler ve Davis'le kaydettiği Thank You isimli ilk solo albümünü geçtiğimiz ay yayınlamıştı. Beastie Boys üyelerinden Mike D ve Make It Stop Radyo X'andaydı. Londra merkezli topluluk Snap Ankle sırayı alacak. İlhamını Alice Walker'ın 2010 tarihli Hard Times Require Furious Dancing kitabından alan Hard Times Furious Dancing isimli geçen seneye ait albümlerinden Pay the Rent.

I feel.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Proje hazırlarken ilhamını kahveden al.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Çağımızın bilgi fazlalığı ve yabancılaşma halini görsel ve kavramsal bir dünyaya taşıyarak insan için gerçekten vazgeçilmez olanın izini süren Mondo, 8. İstanbul Fringe Festivali kapsamında 23-24 Eylül'de Paribu Arta izleyiciyle buluşacak ve şu an sizlere vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk dinleyicimiz 23 Eylül'de gösterilecek Mondo'ya çift kişilik davetiye kazanacak. Aramanız gereken numara ise 212-304-0670. 212-304-0670. Kate LeBon Radyo X'andeydi. Galli müzisyen ve prodüktörün geçen sene bu zamanlarda yayınladığı Michelangelo Dying isimli 7. albümünden dinlediniz About Time. Jessica Brett'le devam edeceğiz yayına. 2 sene öncesine ait Here in the Peach isimli 4. albümünden World on a String. She

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Master ortaklığında yayınladıkları yeni EP'lerinden dinlediniz. Geçen hafta yayınlamışlardı. Were ve Wish I Could Give You The World. Turnstile ile devam edeceğiz. 2021 senesine ait 4. albümleri Glow On'dan Mystery.

0: bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paris Boğart'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz 23 Eylül'de Paris Boğart'ta. Bir oyun ne zaman masumiyetini kaybeder, çocukluk tam olarak ne zaman geride kalır, birbirimizi hiç göremeyecekmişiz, beklenmedik bir olayın ardından gelen sessizlik ve sorular üzerinden hazır olmadan büyümeyi ve sorumluluk almayı sahneye taşıyor. Oyunun bittiği yerde başlayan bu hikaye yarın akşam Paris Boğart'ta. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paris Boğart'ta. Daha fazla bilgi, daha fazla uyaran, daha fazla şey. Peki bütün bunlar hayatımızı gerçekten zenginleştiriyor mu? Mondo, çağımızın bilgi fazlalığı ve yabancılaşma halini görsel ve kavramsal bir dünyaya taşıyarak insan için gerçekten vazgeçilmez olanın izini sürüyor. 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paris Boğart'ta. Klasik müzik eğitiminden farklı enstrümanlara, akapella performanslarından kendi şarkılarını yazmaya uzanan müzikal yolculuğuyla yeni neslin dikkat çeken isimlerinden Tuana, 26 Eylül'de Paris Boğart sahnesinde. Paris Boğart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boğart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

28 Ağustos'ta hem Korn isimli yeni bir albüm hem de Love Dance isimli yeni bir EP piyasaya sürmüştü. Tersi'ye göre bu albümü ismini veren şarkıyı dinlediniz. Korn. Geçen hafta canlı izleme fırsatı bulmuştum Tersi'ye göre yeni albüm turnesi kapsamında ve bu konserlerinde coverladıkları The Doors şarkısıyla devam ediyoruz. LA Woman.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Geçen sene yayınladıkları Is It Now isimli 3. albümlerinde yer alan şarkıları Don't Wanna Dance, Mario C düzenlemesiyle Radyo Eksen'deydi. Los Angeles'lı grup Automatic takibinde İsveç'ten Little Dragon sırayı alacak. 2009 yılına ait Machine Dreams adlı ikinci albümlerinden Never Never.

Galaxy 500 Tugboat takibinde Alex G. Radyoeksan'daydı. Amerikalı müzisyenin 2025 yazında çıkardığı Headlights isimli 10. albümünden dinlediniz Afterlife. Bugünün kapanışını Avustralyalı müzisyen Courtney...

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Salı günlerden 22 Eylül. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün açılışı yeni Beck single'ı Runaway ile yaptık. Richard Ashcroft'la devam edecek yayın Sonet Eksen'de.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Pink Floyd sonrasında Glen Campbell'dan bir Travis cover'ı Sing Radyo Eksen'deydi. 16.35 günün yenilerinden biriyle program devam edecek. Johnny Marr radyolarınızda It's Time.

Alt C'den dinledik. Meşhur savaş fotoğrafçısı Robert Capa ve meslektaşı Taro Gerda'nın gerçek hikayesinden esinleniliyor bu şarkı için. Taro, eksendeydi. Royal Otis'le devam edelim. Moody radyolarınızda.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim. %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı. 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

%13.96.2 burası saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Matt Berninger dinledik. The National Frontman'inin yeni solo single'ı Ask for Water radyolarınızdaydı. Şimdi adaya geçiyoruz. Manic Street Preachers radyolarınızda Kevin Carter.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Evolve Synthesizer'lı sound'unun yanı sıra Peter Hook'un bas gitarıyla da fanların aklında kalmış bir kayıt. 1989 yılına ait teknik albümlerinden eksende dinledik. New Order Vanishing Point. Günün yenilerinden biriyle bugünkü yayın devam ediyor. Block Party, eksende Moving On.

Krumbin diskografisinin ilk günlerinden bu şarkı White Claws, Radyo Eksen 96.2'de dinledik. 17.41 Gravity's Pool dinliyoruz şimdi Eksen'de Soft Loft.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo

2019 yılında dinlediğimiz kayıt Michael Kiwanuka'nın Kiwanuka ismini verdiği albümden Rolling. Saatin sonuna yaklaşıyoruz. Eksendesiniz. Aaron Fraser var sırada. Onu Duran Jones and the Indications'dan tanıyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. 23 Eylül'de Paribu Art.

0: Bir oyun ne zaman masumiyetini kaybeder, çocukluk tam olarak ne zaman geride kalır, birbirimizi hiç göremeyecekmişiz, beklenmedik bir olayın ardından gelen sessizlik ve sorular üzerinden hazır olmadan büyümeyi ve sorumluluk almayı sahneye taşıyor. Oyunun bittiği yerde başlayan bu hikaye yarın akşam Paribuart'ta. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribuart'ta. Daha fazla bilgi, daha fazla uyaran, daha fazla şey. Peki bütün bunlar hayatımızı gerçekten zenginleştiriyor mu? Mondo, çağımızın bilgi fazlalığı ve yabancılaşma halini görsel ve kavramsal bir dünyaya taşıyarak insan için gerçekten vazgeçilmez olanın izini sürüyor. 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribuart'ta. Klasik müzik eğitiminden farklı enstrümanlara, akapella performanslarından kendi şarkılarını yazmaya uzanan müzikal yolculuğuyla yeni neslin dikkat çeken isimlerinden Tuana, 26 Eylül'de Paribuart sahnesinde. Paribuart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribuart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

Dreams'le Back açtı yeni saati, ardından 2000'ler başındaydık. İlk albümleri Is This It'ten Someday ve The Strokes. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bela Sebastian var sırada. We Are The Sleepy.

Richard Hawley şahane vokal eşliğinde XL96.2'de dinledik. Further albümünden The Kayıt Alone. Bugünkü program Doors'la devam ediyor. Kingdom of Rust.

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 2

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

I Didn't Mean To Turn You On. 96.2'de Broken Bells, sonrasında Robert Palmer'dan dinledik. Bugünkü program Neil Francis Say She She işbirliğiyle devam ediyor. Need You Again.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

30 Ekim'de gelecek yeni Editors albümü Play It Again Sam'den yeni single. Radyo Eksen 96 yine dinledik Seriously. Sırada The Strokes bas gitaristi Nikolai Fraser'ın solo projesi Nikolai var. 96.2'de şimdi You and Everyone Else.

0: alışılmışın dışına çıkan şarkılarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Tuana, 26 Eylül akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi Göz.

0: Geçiş. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

bugünkü programın dördüncü ve son saatine Stone Temple Pilots'la başladık. Akustik versiyonuyla Plush, ardından Chris Cornell eksenli Audio Slave ve Be Yourself. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Son saatin içindeyiz artık. Şimdi Green Day dinliyoruz. Wake Me Up When September Ends.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Congratulations to me. Günün yenilerinden The Eels'dan dinledik. Bugünkü programda son yarım saate girerken. R.E.M.'le devam edelim. 2000'ler başındayız. Reveal albümlerinden sıradaki şarkı Douglas Sirk'ın 1959 yapımı filmiyle aynı isimli kayıt. Radyolarınızda Imitation of Life.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları.

Bugünkü programın sonundayız, veda zamanı artık. Coldplay, The Scientist. Kapanışı Muse'la yapalım. İngiliz ekibin kariyerinin ilk günlerine dönüyoruz. Sing for Absolution dinleyeceğiz. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum değerli dinleyenler. Radyo Eksen 96.2'de başlayan program Mod. Ben Hakan Tamar, hoş geldiniz. Okay, James Spader, we're here to look at you.

Radyo X'in 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 458, Mod 458. Bu gece açılış konuklarımız Boy Harsher üyeleri.

Radyo X'ten'de Mod programında bu gece açılış konuklarımız bir ikili. 2010'lu yılların ortasından beri de Faaller 4. albümlerini yayınladılar kariyerleri içerisinde geride bıraktığımız günlerde. Grubun adı Boy Harsher, yeni albümün adı Get Mean, buradan single olarak da çıkan kayıtlar duydunuz az önce. Önce Jeans, arkasından Heartbeat ve son olarak Tough Luck radyolarınızdaydı.

Radyo X'ten'de Mod programında bu kez alıştığınız üzere ülkeden taze müzikler ve örnekler. Ankara'da yerleşik Duct Tape radyolarınızdaydı. Ülkeden bir ikili Çağla ve Furkan Güleray. Artık Duct Tape'in yeni albümü de yayınlanmış durumda. Faded Flowers bu albümün adı. Buradan örnekler verdik sizlere. Önce albümün açılış şarkısı Figures, arkasından da albümden single olarak da çıkmış olan Fine duyduklarınız.

Mod programında bu kez İstanbul'dan genç bir ekip Dead Cool radyolarınızdaydı. Grup ilk dönem kayıtlarını Demo adıyla yayınladı geride bıraktığımız günlerde dijital formatta. 4 şarkı var burada. Bunlardan ikisiyle sizleri Dead Cool'la tanıştıralım dedik. Kemik Torbası ve Aşk Mektubu duyduğunuz şarkılar.

Mod programında bu kez de tek kişilik bir proje. İstanbul'dan Berkan Çalışkan'ın projesi. Plastic Ideas radyolarınızdaydı. Bir yolculukta Plastic Ideas, bir EP ya da albüme giden bir yolculukta. Buradan bir kayıt, bir ön haberci. Gerçekten bir yenildik. Plastic Ideas'ın yayınlanmış son kaydı aynı zamanda.

Radyo XN'de Mod 458'de İzmir ve Ankara'dan sonra bir İzmir yolculuğu. İzmir kökenli bir ekip Balina radyolarınızdaydı bir ikili. Grubun Kaybetmenin Mitolojisi adlı 2017 çıkışlı EP'sinden duyduğunuz Karaburun Swing, finalde ise grubun en son paylaştığı yani yeni kaydını çalacağız sizlere. Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo XN'de, tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında, hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

didn't see the town.